0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan yurtdoshlarimizning har birlariga yangi kun muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Oriya Dono radio, Oriya Dono radiosini tinglayotganlar.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar.

0: FM 106.5 Oriadono radiosi bizni tinglab turgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Nafaqat tinglab turgan, balki tomosha qilib turgan har biringizga assalomu alaykum. Yoshlar kuni har birimizga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriadono radiosining qadrdonlari va biz har gal demakki mana shu bayramga chiroyli tayyorgarlik ko'rishdan aslo charchamaymiz. Bugun 30 charchamaymiz. Bugun 30 iyun yurtimizda yoshlar kuni.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntürü varamız.
2: Xizmatkoring bo'lsa, har kuni ertalab uyg'onishingga nonushtangni olib kirsa, mazza bo'lsa kerak.
0: Qo'ylaringdan so'rab ko'r. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Gördüyüz buldu ha. Hanife Hanul gördüler yukarıda. Muharrem Han rakamları neyken? 37-31. Bittege yazıylar. Bu yerde Hasan Boy şagird işleyipti. Sizlerini yatılıp kalalmaydı. Ertege Galvur'da rakamiler çıkmasa hapı bob yürmeyle. Bilmeydi o rakamilerini yoddan. Bu sancarmaz ki bitti yazganizi eslap kalıp keyle saparda isminizge karıp doğru doğru aytip geçse. Ertege savga çıkmadı desiz. O sizden olup geleysiz.
1: Menge bana anlat.
0: Sizi bilmeydi ki katta melasim rakamı. Bana telefonu bilmeydi ki bana sizler kalamı. Ketti.
2: Bu kasallik miyaning ichidagi kichik bir hududda joylashgan va hujayralar asta-sekin nobud bo'lishi natijasida yuzaga keladi. Bu hudud odatda qora rangda bo'ladi. Shuning uchun lotincha qora modda deb ataladi. Aynan shu hujayralar dofamin nomli modda ishlab chiqaradi. Dofamin kamayishi bilan odam o'z harakatlarini nazorat qila olmaydi. Bu kasallikni birinchi marta 1817-yilda ingliz shifokori ilmiy jihatdan tasvirlab bergan. U o'z kuzatuvlarini titrash falaji haqida esse nomli asarida yozib qoldirgan. Kasallik keyinchalik uning nomi bilan atala boshlangan. Bu kasallik tashxis qo'yilgunga qadar miyaning 60-80% dofamin ishlab chiqaruvchi hujayralari allaqachon nobud bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni odam kasallikni sezguncha miya ichida juda katta o'zgarishlar ro'y beradi. Diqqat, savol, biz qanday kasallikni izlayapmiz? 71 kodi bilan 203-10-65 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan lotin harflarida Oriya Dono 10-65 deb qidirasiz.

İngiliz pak, kanıngız asliniz pak. Bu kiksalik fasliniz pak, ahli dua.

yalvan için. Kaytarır bir gün şançın. Sevgiden topken kuvançın. Kaytarır bir gün yalvan için.

hicranlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz. Ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha. Hicranlarga to'lir kecha.

erkeleydin bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, kitayıp ben yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

kimdir bilmasman aslo ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman sevmoq nedir yo'q yo'q bilmasman o'rtar ekan hijron yurakni ko'zlaringni sog'inar

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?